0: ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
10: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
10: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
12: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
12: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
12: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
12: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
15: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
15: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
15: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.
17: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: Bir tane daha alacağım. İhtiyaçtan dolayı. 7,5 milyonluk.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Haydi. Sinemacı.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
10: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
10: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
10: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
11: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
11: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
11: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
12: Reklam.
13: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
14: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
13: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
14: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
13: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
14: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
14: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
15: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
16: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
15: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
16: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
15: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
16: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
15: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
17: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
17: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
17: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
17: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
17: Devrim Resort Aqua Park Otel.
18: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
18: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
18: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
18: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
19: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
19: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
19: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir

0: ister kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken. Hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Kocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
11: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
14: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
14: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
14: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
14: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
14: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.
19: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
20: 98.0 frekansında.
21: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklarda gerçekleşecek.

0: parke dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 95 29.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Süper.
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı,
0: bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınar's Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınar's Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
4: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
5: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No: 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etus'ta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı,
0: bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma Su, Hayat Su, Soda, Meşrubat ve Milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0530.

0: 0206 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
2: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama,
3: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541-721-4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
9: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
9: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
9: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
9: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu.

0: kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 95 29.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Reklam.
7: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
3: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
5: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
6: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
5: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
6: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
5: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
6: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
5: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
6: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
5: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
6: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RI

0: ÜRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
18: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551 5

0: 353-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma Yol Arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
17: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bak sen,

gerçekten sevdiysen söyle.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat

0: biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Reklam.
7: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

yalnız takılıyorum. Çekemiyorum kimseyi. Her şey bana batıyor. Dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müptelayım bu sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmur ilk düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum, bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müptelayım bu sıra. Geçmişim yardan, serden tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni. Bir tek sana, bir tek sana müptelayım bu sıra.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
6: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
6: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
6: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
6: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
6: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
6: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
6: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
6: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
12: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi. Ali Haydar Sarı Caddesi. Numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek.

0: Zeytincilik'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
3: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
3: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
3: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
5: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
5: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.
8: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
9: Yeni bir şeyler dinlesen.
10: Dinlesen.
8: İyi bir şeyler dinlesen.
10: Dinlesen.
9: Kaliteli müzik istersen.
8: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
10: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: seninle karışmam lazım.
1: Reklam.
2: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
2: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon 0533 734 3544.
2: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın.

0: hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
0: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 7916.
0: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
5: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
8: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
8: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
8: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu.

0: Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adres. Prestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam. kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No: 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.

0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
1: Hocanın Yeri, Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
11: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
16: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
16: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
16: İletişim için 0544 373 95 29.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.
18: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
10: 98.0

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
13: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
13: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
14: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asır

0: yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
0: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise

0: HPT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
6: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
6: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
6: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
6: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
5: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
12: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Reklam.
16: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
17: Yeni bir şeyler dinlesen.
18: Dinlesen.
16: İyi bir şeyler dinlesen.
18: Dinlesen.
17: Kaliteli müzik istersen.
16: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
18: Genç FM.

düşün, yaramaz mı tarihine? Hayat bu hayal ötesi, ne çıkarsa kısmetine. Sen

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

çekip aynı bana sorun.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama,
3: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
15: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın muayene dolgu.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No 69 Dükkan 15 Bandırma Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.

0: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
1: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Chinars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 9529.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
12: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
13: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
12: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
13: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Reklam.
14: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
14: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: izin olsun. Yazmam bir daha aşkım ben sana, aşkla desti aklımda.
1: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
10: Yeni bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
9: İyi bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
10: Kaliteli müzik istersen.
9: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
11: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Seni istedim. Vefasızlık gözünde çapak, her pınar kurur bir gün. Unutma Ağustos toprakları. Nisansız baharlar da olsa, teşrinsiz güzler, aşksız mevsimler, çorak anılar. Karda yeşil erik diyorum.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: İla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
6: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
6: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
6: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
6: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
6: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
6: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
6: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.

0: 80.
1: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restaurant'ta yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Otel Viento Restaurant olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağı.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde

0: Et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
11: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
14: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
14: 2 havuz, açık
15: 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
14: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
14: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 9325.
14: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: otelde yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restorant'ta yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Otel Viento Restorant olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin

0: müşterilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşerilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar

0: yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
1: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılıyor.

0: bulunmaktadır.
1: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
0: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özenel zeytincilikten alınır.
1: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.
9: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
10: Yeni bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
9: İyi bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
10: Kaliteli müzik istersen.
9: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
11: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.5.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16.

0: Çatı'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.